neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı. Baktı Karaburun dağlarından o. Baktı bu toprağın sonundaki ufka çatarak kaşlarını. Kırlarda çocuk başlarını kanlı gelincikler gibi koparıp çırılçıplak çığlıkları sürükleyip peşinde beş tuğlu bir yangın geliyordu karşıdan ufku sarıp. Bu gelen Şehzade Murat'tı. Hükmü Humayun sadır olmuştu ki Şehzade Murat'ın ismine. Aydın eline varıp Bedrettin Halitesi Mustafa'nın başına ine. Sıcaktı. Bedreddin halifesi Mülhid Mustafa baktı. Baktı köylü Mustafa. Baktı korkmadan, kızmadan, gülmeden. Baktı dimdik, dosdoğru baktı. Sıcaktı.

0: Neredeyse doğuracak, doğuracaktı.
1: Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demir ikrar bir bıçaktı sıcak.
2: WESU, Middletown.
0: Sıcaktı. Baktı. Bedreddin yiğitleri kayalardan ufka baktılar. Gitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla. Bu kayalardan bakanlar onu, üzümü, inciri, narı, tüyleri baldan sarı, sütleri baldan koyu davarları, ince belli aslan yeleli atlarıyla sınırsız ve duvarsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar. Sıcaktı. Baktı. Bedreddin yiğitleri baktılar ufka. Sıcaktı.

Yenildiler. Yenenler yenilenlerin dikişsiz ak gömleğinde sildiler kılıçlarının kanını. Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi, hep beraber kardeş elleriyle işlenen bu toprak, Edirne sarayında damızlanmış atların eşil dinallarıyla. Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi bu.

ve teker teker bir an içinde omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri, yüzleri kan içinde geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak, geçer aydın ellerinden kara burun mağlupları.